Merhaba canım anneciğim. Beni tanımışsın biliyorsun. Belki ne? Sesinden tanıyamadın mı? Çok rica ederim. Öyle bir şey tanımadım, tanımadım deme. 72 kilo ağırlığında 1.84 olamadım. Tanımışsındır herhalde. Bu da daha çok 4 kilo attım. Görürüm, görürüm daha çok. Anneciğim iyi misin? Geçen de babam geldiler. Evet bizim. Senin küçüktür. Neyse haberini bilirler. O kadar sevindim. İnanılmaz. Ne bileyim, çok sevindim. Hele ne bileyim, önce ben izlemeliyim. O küçük yer, büyük çok sevindim. Beni sevecek, çok sevindim. Hadi biz Mehdi'yi gelme görüşürüz. Ay bütün ayağı yapardı. Anneciğim, babam bir geldi. Beraber gezdik, sordum. Arsa'ya gidip, arsa'yı gezdik. Arsa'yı kendiler de gördüler. Arsa'nın oralar olmuş cennet. Çok güzel yerler olmuş. Allah izin verirse biz de buraya gelirsek artık hep beraber, hep birlikte neşeli günler peşinde koşarız, şeyleri günleri kovarız hep birlikte. Anneciğim, beni hiç düşünmem, bir zaman daha uzaktır anlamına. Bize gün zaten bir sünnet düştü. Allah burada daha sana isteyemiyorum, bir çok şeyler yanımız. Gece kalkıyor.